Muğunna. Hakkı muğunna kalk. Ayarlık ya. Bu kısım. Tavaşı. Ayyen anıgımını. Apağımın ki çıktısın. Ki çamı tutucu kutak vikse bağga ne bakta. Ne bakta onu da doğruluku. Skotin. Çok sunil minu. Vangan sunalimin kha. Ayakalını imum ayakalını kıyın ayakama adını imana napak. Sıkı uçni. Tabık namağına ngocal. Nacatama kutbeye okuyu utkatak tatma. Yenin gümini tomt. Tomnanın kubakak tupak sammatumut kiyitsi. И чомнуум дуучтаг бикхалуг багын туулгуй гоотли чоо нимдуул минмоли гэнэх хугаан гэн яахын кийн яхту баттахлуу хийнэ макучаат би огоо тагат Yenin gümini mahtı mı mahtı mı kana gayak tosin diyor. Uğuna kı akula kula kula muyana sik. Ki çamı tuva çaçı kuraktı. Kaysa da kubili. Alo kumar. Nalu kumar kuni kutu kumar bukşak ngaytak. Uqsizin. Aqatak lukci galudu nabi bilgi maka bukşak lukotu dotsa. Nalu katakasin kituani hukum. Мисхуни мичингата кичуккан итоани тучивунгаккаварнуртуут неаратуут неарлуунил аватуут тактагаагалиинилуа айоққаттагаарлуун сёми тумқаанерртук о муул хуумхуқулим Balak ngayitok. Bukkasagishkungu. Ngolakolaki muhtu chila asung kilim kham. Maat na muhtu ayyal kamliki ngayakak atao nakchil. Imak byuk. Ano makakaluku na kulungu yakagadigul kakas. Ачинно бакучапи оюу тагатга ахтаваат тутаагхэ заатам макупи унрилингэм пи оюу тхинэт аккам туи хуккэрхэ